Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Kolombiyalı diplomat Angela Maria Holcuin'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos'la birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne AB ile varillerin arasından baktığını görmüştük. Evet, sınırdaki sınırı teşkil eden savunma için konmuş varellerin arasındaki delikten baktı Kuzey Kıbrıs'a. Eğer Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorunu çözmek istiyorsa adadaki gerçekleri görmek zorundadır. Öyle varillerin arasındaki deliklerden bakmakla Kıbrıs Türk halkının eşit egemen statüsünü görmezlikten gelmekle olmaz. Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununa müdahil olmadığı yılların özetini olsun okumak ve bilmek zorundadır. Yani Kıbrıs'ın İngiltere tarafından resmen sömürge olarak ilan edildikten hemen sonra Rum toplumunun Türklere karşı başlattığı hareketlenmeyi, 1950'li yıllarda başlattıkları ateşin yaktığı Kıbrıs Türklerinin evlerinin ateşini anlamak ve görmek zorundadır. Bu yıllarda pek çok Kıbrıslı Türk şehit edilmiş, evlerini terk etmek zorunda bırakılmış ve arkada bıraktıkları malları, evleri yağmalanmıştır Rumlar tarafından. Bunları tarih sayfalarında bulmak ve okumak zor bir şey değildir. 1964 yılından sonra Birleşmiş Milletler adaya müdahil olmuş ve 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen soykırımı kendileri de birinci elden görüp belgelemişlerdir. 1964 yılında Erenköy bölgesinde Türk köylerine yapılan saldırılar Birleşmiş Milletler'in gözleri önündeydi. Keza 1967 yılında 15 bin kişilik Yunan işgal kuvveti ile birlikte Geçitkale Boğaziçi köylerinde eski isimleriyle Aytotoro ve Köfünye köylerinde yapılan katliam sırasında da oradaydı Birleşmiş Milletler. Hatta bu olayda Geçitkale'de Birleşmiş Milletler karargahı olarak kullanılan polis merkezindeki barış gücü askerlerinin nasıl seyirci olarak olayları izlediğini bizzat kendileri kayda almış olmalıdırlar. Daha sonra Enosis'i bir an önce gerçekleştirme sevdasıyla Yunan cuntası himayesindeki Kıbrıs Rum çetelerinin Türk toplumuna karşı yürüttükleri soykırım da Birleşmiş Milletler'in gözleri önünde gerçekleşiyordu. 1974 Barış Harekatı sonrasında nüfus değişimi de Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşmişti. 1964 yılında Birleşmiş Milletler Kıbrıs sorununa müdahil olduktan sonra önümüze neçe çözüm önerileri kondu. İlk olarak Birleşmiş Milletler'in o zamanki temsilcisi Acheson tarafından Türkiye'nin güney batısında birkaç futbol sahası büyüklüğündeki Meis Adası'na sürgün edilmemiz istenen Acheson planını da gördük. 2004 yılında Kofi Annan tarafından hazırlanan plan önümüze atıldı. Eurolar havada uçuştu, Türk halkını kandırmak için havunçlar dağıtıldı. Türk halkı Yes be annem sloganlarıyla kandırıldı, kurmuş olduğu kendi devletini ortadan kaldırma planını kabul etti. Rum halkı ise tek bir çözüm olarak gördükleri Enosis hayalini hiçbir zaman terk etmedi ve Annan planını anneleri Yunanistan ile birlikte hareket ederek reddetti. Daha sonra bir umut vaadiyle tekrar Transmontana'ya sürüklendik annemizle birlikte. Bütün bu girişimler Rum tarafının uzlaşmaz sert duvarına çarptıktan sonra iki devletli çözüm tezine sarıldık. Şimdi Guterres Kıbrıs'a geldi ve yeni bir hamle başlatmak istediğini ortaya koydu. Umarım ki bir kere daha yan çizmeden yolumuza
devam ederiz.

Çünkü ne kadar Kıbrıslı Türklerin görünmez olduğunu iddia etmeye çalışsalar da iki ayrı halk, iki ayrı devlet gerçeği tam da gözlerinin önünde duruyor. Biz başkasının devletine çekilmeyi bekleyen unutulmuş bir topluluk olamayız, olmamalıyız. Kıbrıs'ta bir Türk halkı vardır. Tüm kurumlarıyla bir devlet kurulmuştur. Bu gerçekler görülmeli ve bir kere daha yan çark edilmemelidir. İki devletli çözüm ancak iki toplumun Kıbrıs'ta eşit egemenliğinin kabul edilmesi ve görüşmelerin de bu eşitliğin ekonomik düzeyde de yükseltilmesi, eşitlenmesi sayesinde olabilir değerli dinleyenler. Sağlıkla kalın.

Kıbrıs'tan Derviş Gürriyel kardeşimin yaptığı TV Plus adına yaptığı bir şarkıyla devam edeceğiz. Selma Mehmet Ali'ye günaydın diyoruz ve Orhan Mehmet de izliyor bizleri. İkisine armağan edelim bu şarkıyı.

0: Evet değerli dinleyenler, daha önceden anons ettiğimiz gibi serüven arkadaşımla birlikteyiz yine ve bir serüven yaşadı. Galiba 45 günlük bir geziydi sanıyorum. Evet, Serben'e merhaba diyelim tekrardan ve bu gezi izlenimlerini dinleyelim.
1: Evet Hasan ve sevgili dinleyiciler. 45 gün ve 17 bin kilometre kat edildi bu gezide ve bütün Avustralya etrafında Princess Highway'i takip ederek gezdik 4 müzik arkadaşıyla. Enteresan olan tabii ki bu gezinin hazırlanmasıydı. Geçen programda o konu hakkında konuştum. Daha önce de konuşmuştum tahminim. Bilhassa Batı Avustralya hakkında ve Alban hakkında üzerinden bir geçelim özet olarak. Bu gezide tabii ki ilk turumuz Adelaide'di. Adelaide'de 3 gün gezdik. Büyük şehirlerde hop on hop off dediğimiz bir sistem vardır. Yani basa bin, bastan in, basa bin, basa in, bastan in ve tekrar al gibisinden bir sistemdir. $50 vererek bütün gün sizi o şehri gezdirir otobüse. İnersiniz mesela ilginç bulduğunuz bir yerde orayı ziyaret edersiniz. Bir saat, iki saat gibi bir mühleti vardır. Tekrar gelen otobüse binersiniz. Ondan sonraki bir bölüme, bölgesine gidersiniz şehrin. Hatta şehir dışına kadar sizi gezdirirler bütün gün. Güzel bir sistem ve bilmediğiniz şehirlerde veya gidilmeyen şehirlerde daha önce nelerin önemli olduğunu okuduktan sonra tabii ki bir bilginiz olsun. Oraları sizi gezdirirler bu hop-on, hop-off denilen otobüs sistemiyle. Evet, Adelaide'den sonra Adelaide çok ilginç bir şehirdi. Etrafı dağlarla çevrili bir şehirdir ve tabii ki üzüm bağlarıyla meşhur bir şehir. Oraları ziyaret ettikten sonra Perth'e doğru yola çıktık. Batı Avustralya'ya geçtik. Batı Avustralya tamamen değişik bir alandı. Çok ücra yerleri vardı ve Nullarbor Plain denilen yerden geçtik önce. Nullarbor Plain çok büyük bir ova. Yani ova dediğim ufuktan ufuğa bir ovalar ve çok az bitki büyüyen kurak bir bölgeydi. Bu bölgeden geçerken tabii ki çok çok dikkatli olmak lazım. Bilhassa petrolünüze petrolla kullanılan arabanız varsa devamlı petrol gözünüze de durup doldurmanız lazım. Çünkü ortalama bir araba 600-700 kilometre gider. Bazen 600 kilometrede bile bulamazsınız. O kadar ücra bir yerlerdir oraları. En ilginci de Adelaide ve Perth arasında olan pembe göllerdi. Bu tabii ki pembe olmasının sebebi de göllerin kırmızı toprak ve plankton, bir planktonun ürettiği renktir pembe. Bu gölleri de görmeden tabii ki zaten yol üzerindedir. Bu gölleri de görebilirsiniz durarak o yol boyunca, Princess Highway boyunca. Bu göller ta Perth'e kadar devam etmektedir. Tabii ki bazıları sarı, bazıları da yeşildir bu göllerin. Duruma göre değişiyor renkler. Devam edelim. Perth'e kadar olan topraklar ve hatta Perth'ten sonra olan topraklar da kırmızı topraktır. Bizim bildiğimiz kırmızı toprak. Tabii ki bunun sebebi de demirin çok fazla olduğu içindir toprakta. Ve tabii ki tarıma da çok önemli bir madde bir kırmızı toprak ve çok güzel ürünler yetiştirilebilir. Tarımsal alanlardan geçtik ancak o kadar çok ovalar ve topraklar boş ki insanın hayalinin hayal edemeyeceği kadar boş araziler vardır bütün yol boyunca. Ve ücra tabii ki ücra köşeleri Avustralya'nın. Batı Avustralya eyaleti Avustralya'nın üçte birini kaplıyormuş ve Perth'in de toplu nüfusu 2 milyon 200 bin kadarmış. Bir de tabii ki dış bölgelerinde, dış kasabalarında yaşayan Toplam olarak 3,5-4 milyona yakın bir nüfusu var Batı Avustralya'nın. Her köşesinde de ilginç yerler vardır. Bu hop on hop off dediğimiz otobüs sistemini kullanarak önce birinci gün şehrin değişik yerlerini bize gezdirdiler. Ondan sonraki günlerde biz kendimiz gezdik tabii ki ilginç bulduğumuz yerlerden bazılarını. Önemli gezinti yerlerimizden en büyüğü botanik bahçeleri Perth'in. Çok şahane, çok güzel bir tepede kurulmuş bahçeler vardır ve dünyanın her yerinden ve Avustralya'nın her bölgesinde olan bitkiler orada bulunmaktadır. Çok güzel de bakımlı bir yerdir. Oradaki anıtlar bizim dikkatimizi çekti. Zaten her gidilen köy veya kasabada bir anıt vardır. Birinci Dünya Savaşı için olsun, İkinci Dünya Savaşı için olsun. Anzak anıtları dediğimiz bu anıtlar tabii ki 25 Nisan'da Anzak günü kutlanıyor ve o günde de tabii ki bu şehit düşenleri Avustralya'nın anılmaktadır. Çok çok ilginç olan da daha önce de bahsettiğim Albany denilen kasabada Atatürk'ün de bir heykeli vardır. Ona nasıl gideceğini anlatmıştım. Bir daha anlatayım istiyorsanız. Google'a bakarak Atatürk statue diye koyarsanız, Atatürk'ün heykeli diye koyarsanız oraya sizi götürür Google. Ancak gittiğiniz vakit oradan aşağıya inmek lazım. Aşağıya indikten sonra vadinin içerisine de orada bir kilometrelik bir yürüyüş vardır. Esaslı bir yürüyüştür. Çünkü tepedir. Tepeden inme çıkması vardır. Oraya gittiğinizde de tabii ki Atatürk'ün heykelini 3-4 metre boyunda olan bu heykeli görürsünüz. Ve oradaki tabii ki yazıyı da tekrar hatırlatayım sevgili dinleyiciler sizlere. Atatürk'ün 1934'te Yeni Zelanda ve Anzak, Avustralya'daki Anzak askerlerinin annelerine seslenişiydi ve o yazı da yer almaktadır orada. Şöyle diyor, Türkçe olarak söyleyeyim. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedir. Huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır, diyor Kemal Atatürk. Tabii ki bu mektubu da çok makbule geçen bir mektup oldu Avustralyalılar için ve o günden beridir Avustralya ve Türk dostluğu da devam etmektedir. Bu anıtlardan bazılarında dikkatimi çeken şu oldu. Bütün kasabanın orta yerinde bir parkta yer almaları oldu ve bu parklarda çok iyi bir bakım görmektedir. Bu da Avustralyalıların bu harplere gösterdikleri önemi göstermektedir. Bilhassa tabii ki bu Türk Avustralya dostluğunun önemli bir tarafı da Türkiye'ye gidildiği vakit ilk defa gidildiğinde Avustralyalılar tarafından Avustralyalıların mezarlarının çok iyi bakıldığını gördükleri vakit çok memnun olmuşlardı. Ümit ederim ki bu dostluk devam eder. Evet, Perth'e ayrıca önemli bir şehir ve güzel bir şehir Perth. Çok beğendim. Biraz İstanbul'u andıran bir yerdi. Şimdi içinde çok uzun bir deniz uzantısı olan bir şehir ve bir nehrin geçtiği bir şehirdir. Çok güzel manzaralı bir görünümü vardır. Rahat bir şehir gibi görünmektedir. Yolları çok geniş, çok düzenli, güzel yolları vardır. Tabii ki tarihi binaları da çoktur. Ben daha fazla vaktinizi almayayım sevgili dinleyiciler ve Hasan. Bana bu imkanı sağladığın için çok sağ ol Hasan. Güzel bir gezinti. Gelen hafta sizlere artık Darwin'i anlatırım ve Darwin'den Northern Territory'nin gezilerini sizlere aktarırım ve paylaşırım sizlerle.
0: Çok teşekkürler.
1: Hoşça kalın diyorum.
0: Evet, çok teşekkürler Sermen. Yalnız İstanbul dünyada bir tektir. İstanbul.
1: Tabii ki.
0: Bütün dünyanın gözü zaten
1: İstanbul'a benziyor.
0: Evet, bütün dünyanın gözü İstanbul üzerinde tabii ki. O Yeditepe'den sana baktım güzel İstanbul. İstanbul için o kadar çok şarkı, o kadar şiir anlatılmış, yazılmıştır ki anlatamam. Evet.
1: Aynen.
0: Evet. Evet, İstanbul şehri bir başkadır tabii ki bizim de kalbimizde, gönlümüzde. Orasını ne kadar da gezsek, ne kadar görsek yine bir başkadır. Teşekkürler Sermen, sana da iyi günler dilerim.
1: Sağ ol Hasan, sağ olun. İyi günler, iyi haftalar sevgili dinleyiciler.
0: Evet, değerli dinleyenler, devam ediyor programımız. Bizi Tiracı Hamit, Lütfi Aldemir, Dudu Salih de izliyor ve sıradaki Kıbrıs şarkısını da onlara armağan ediyorum.

Yanlış bir şarkıyla başladık oradan. Düzeltiyorum değerli dinleyenler. Teknik bir arıza. Ben yaptım tabii ki bu hatayı. Devam ediyoruz şimdi. Söz verdiğim gibi, belirttiğim gibi.

Değerli dinleyenler, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki başlıklara bakalım. Ve bizi Ali Osman Veli de izliyor. Ses yok dedi ama ses olduğunu tahmin ediyorum. Bir hata göremiyorum burada. Tabii ki mikrofon açık olduğunda bazı sesler daha yavaş gelebiliyor. Çünkü hoparlör sonuna kadar açık değil. Evet, Yeni Bakış gazetesine bakıyorum. Yeni Bakış gazetesinin ön sayfasında geniş haber. Liderler Holguin'le görüştü, gözler Guterres'te diyor. Hazırlıkları uzun zamandan beridir yapılan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın Lefkoşa, Ankara, Atina, Brüksel ve New York hattında yaptığı birçok görüşme sonrasında Kıbrıs konusunun geleceği bugün ve yarın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile yapılacak görüşmede belli olacak diyor. Kısacası Kıbrıs konusundaki görüşmelerin yeniden başlaması noktasında tamam mı, devam mı günü geldi çattı diye veriyor haberi Yeni Bakış gazetesi. Ve devam ediyor. Guterres öncesinde dün iki toplum lideriyle ayrı ayrı bir araya gelen Holguin, Guterres'in Kıbrıs'a gelmesinin sorunun çözümüne olan kararlılığını gösterdiğini belirtti. Holguin, Guterres'in tarafları dinlemek, liderleri müzakereye teşvik etmek ve olası bir müzakere sürecinin ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla temaslarda bulunacağını kaydetti. Güneyde yayınlanan bir haberde Brüksel'de Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması halinde devreye girebilecek bir Avrupa paketi üzerinde çalışmalar yürütüldüğü ve paketin Kıbrıs'taki gelişmelere göre şekilleneceği iddia edildi. Dün akşam adaya gelen Guterres'in görüşmeleri başladı. Bu Guterres saat 10.30'da Christodoulidis 11.40.

45'te de Erhürman ile görüştü dün. Taraflar akşam ise iki liderin katılacağı yemekte bir araya geldi. Evet, Avrupa Birliği de Kıbrıs konusuna müdahil oldu. Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almakla. Kıbrıslı Türkleri adanın tamamını alacaklarını söylemişlerdi ve Annan planı da o doğrultuda Kıbrıs Türkleri tarafından kabul edilmişti. Daha önce yorumda belirttiğim gibi havada uçuşan Eurolar kendilerine Kıbrıslı Türklere atılan havunçlar sayesinde evet oyu çıkmıştı. Fakat Rum tarafı ona da hayır dediği için bir sonuç alınamamıştı. Bakalım bu sefer ne tür havunçlar havada uçuşacak. Ve Vatan Gazetesi'ne geçiyorum. Yine aynı konuyla ilgili Erhürman'la Guterres görüşmesinden bahsediyor gazete. Ve bu haberi fotoğraflı olarak ön sayfasına taşıyor. Kıbrıs Gazetesi'nde CTP federasyondan vazgeçmiyor. CTP Genel Başkanı İncirli, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in ziyaretinden beklentilerini ortaya koyarken partisinin politikasını da yeniden hatırlattı. Federasyondan vazgeçmiyor. Ama bu federasyon tabii ki Rum tarafının anladığı federasyon başka, bizim yıllarca anladığımız federasyon başka. Kendi devletinden vazgeçebilirsen vazgeç. Ve eski baş müzakereci Olgun, Kıbrıs TV'deki yayında Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklamalarını eleştirdi. Yuvarlak laflar Kıbrıs Türk'ünü felakete götürür uyarısında bulundu diyor ve kararlı bir duruş gerekiyor diyor. Eski baş müzakerecisi Kuzey Kıbrıs'ın ne diyor başka? Federal çözüm bizi azınlığa sürükler diyor. Ergün Olgun, Kıbrıs Türk tarafının ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde güvence altına alınabileceğini belirterek, federal çözüm eksenli yaklaşımların Kıbrıs Türk halkını zamanla imtiyazlı azınlık konumuna sürükleyebileceğini anlattı. Olgun, Tufan Erhürman'ın dile getirdiği 4 maddelik metodolojinin de bu riski taşıdığını söyledi. Ve gazetenin ön sayfasında geniş haberle verilen bir haberde UBP Genel Başkanı Başbakan Üstel, Kıbrıs'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı dedi. Ve bir başka yazıda Guterres halkları ve liderleri cesaretlendirmek için adada diyor. Evet, bu cesaretlendirmeyi daha önce de gördük ve sonucunu da gayet iyi biliyoruz. Havadis gazetesinde sürmanşet haberinde Kıbrıs Türk'ü çözüm istiyor diyor. 500 kişiyle anket yapıldı. Estirilen havanın aksine Kıbrıs Türk'ünün %65'inin çözüm istediğini ortaya çıkardı diye yazıyor gazete. Haziran 2026 döneminde 500 kişiyle yüz yüze anket yapan Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi %65.9 oranında, 0.9 oranında çözüm yönünde irade ortaya konulduğunu tespit etti. Kıbrıslı Türkler mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Ve mevcut durumu kabul edilemez bulanların oranı ise %59.96. Elbette ki Kıbrıs Türkleri her zaman çözüm
istemiştir. Fakat Güney Kıbrıs Rum yönetimi çözümden her zaman kaçmıştır. Evet, devam ediyoruz. Antonio şeyde, Diyalog gazetesinde Antonio Guterres bugün iki liderle ayrı ayrı görüştü. Yarın ise resmi toplantı yapacak. Kritik 24 saat diye veriyor bu haberi. Rum ordusunun tatbikatı yangına neden oldu. Bir başka haberde iki köy boşaltıldı. Evet, bir taraftan Rum ordusunun tatbikatları, Yunanistan'la, başka ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları bunların için yapıyor. Tabii ki bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz neden yaptığını bu anlaşmalara. Zaten medyada çıkan haberlerde o doğrultuda gidiyor. Güneş gazetesine bakıyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin çözüm olmadan AB'ye alınması bugünkü sorunların temelidir. Kim dedi bunu? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik söyledi. Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamasında Avrupa Birliği'nin tutumunu eleştirdi Ömer Çelik. Annan planı sürecinde Türk tarafının çözüme destek verdiğini, Rum tarafının ise plana hayır dediğini hatırlattı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sorun çözülmeden Avrupa Birliği'ne üye yapılmasının bugün yaşanan sorunların temelini oluşturduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda özel temsilci atamasını da değerlendiren Çelik, Kıbrıs meselesinin diplomasi ve Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde ele alınmaya devam edeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler parametreleri. Bu parametrelere acaba iki devletli çözüm dahil midir? Onu da ilerleyen tarihlerde, ilerleyen günlerde, yıllarda göreceğiz. Ama bir gerçek var ki Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'ne dahil edildikten sonra Rum yönetimi daha da cesaretlendi ve Kıbrıs Türklerinin erimesi için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Güneş gazetesinin sür manşetinde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Üstel, Kuzey Kıbrıs ve Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetimini ziyaret edecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e önemli mesajlar verdi. Ne dedi? Kalıcı çözümün yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçiyor dedi. Tam da bu, benim görüşüme göre de. Ve Star gazetesinde yine aynı başlıkla Başbakan'dan Guterres'e çağrı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Birleşmiş Milletler tanısın çağrısı. Devam ediyoruz Star gazetesinde. Türkiye kaynaklı bir haberde Fidan telefonla Guterres'le görüştü diyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Fidan telefon görüşmesinde Guterres'in Kıbrıs'a yapacağı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı. Neler konuştu bilemiyoruz tabii ki. Ve büyük puntolarla tarihi ziyaret başlığı altında veriyor gazete bu haberi ve Er Hürman'la Guterres'in el sıkıştıklarını gösteren resimlerle süslenmiş bir haber. Yine güneyden bir haber, ordunun atışı köyleri yaktı başlığı var. Tam da Guterres'in Kıbrıs'a geldiği günlerde Rum Milli Muhafız Ordusu gerçekleştirdiği eğitim atışları akabinde Kalohoryo Vuda, eski Vuda köyünde yangın çıktı. Tiracı Hanım'ın köyü bu. Alevler sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Bazı köyler boşaltıldı diyor. Ve Akpınar, Annan planından sonra verilen sözleri sordu.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, "Bugün geldiğimiz noktada beklentimiz Birleşmiş Milletler'in taraflar arasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesinin ötesine geçmesi, geçmişte Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin hayata geçirilmesine öncülük ederek uluslararası güveni yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz," dedi. Gazetelerde genellikle hep Guterres'in ziyaretiyle ilgili haberler görüyorum değerli dinleyenler, ön sayfalarında. Ve Gündem Kıbrıs gazetesi de aynı başlıkla Başbakan Ünal Üstel'in çağrısını tekrarlıyor, yazıyor. Yeni Düzen ön sayfasını büyük bir Guterres fotoğrafıyla doldurdu. "Welcome to Cyprus, Mr. Guterres. Hadi," diye de yazdı. Başka bir şey de yok bu gazetenin ön sayfasındaki başlıkta. Avrupa gazetesinde mitingleri kalabalık görünsün diye Kemal Kılıçdaroğlu 950 liraya figüran topluyor. "Bizde bu paraya kimse bunu kabul etmez. Raiç çok daha yüksek. Önümüzdeki seçimlerde en düşük 10 bin lira diye sürmanşetten yazıyor Avrupa gazetesi bu haberi. Ve ön sayfasını tamamıyla dolduran haberde ise tıpkı kuzeyde olduğu gibi güneyde de askeri tatbikatlardaki atışlar yangınlara neden oluyor dedi. Güneyde 20 hektarlık alan yandı. Ordular Kıbrıs'ı yakıyor başlığı altında veriyor bu haberi. Kuzeydeki poligon atışlarından en çok etkilenen köylerden biri Kalavaç Köyü. Köylülerin şikayetlerine rağmen atışlar devam ediyor. Güneyde ise Vuda Köyü yakınlarında Rum Milli Muhafız Ordusu'nun eğitim atışlarından çıkan büyük yangın ancak havadan müdahalenin yardımıyla kontrol altına alınabildi diye veriyor haberi. Halkın Sesi gazetesine bakıyoruz son gazetemiz olarak. Adada zirve günü başlığı altında Guterres'in ve Kıbrıs haritasının olduğu bir resimle veriyor sürmanşet haberini. Ne diyor haberde? Guterres'in ziyareti öncesi dün Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lideri Christodoulidis ile bir araya gelen Birleşmiş Milletler temsilcisi Holguin, Guterres'in müzakere ihtimaline yönelik sürecin ilerletilmesine katkı sağlamak ve liderleri cesaretlendirmek amacıyla Kıbrıs'a geldiğini vurguladı. Ve ana sayfayı dolduran haberde çözüme ilerleyecek yol açılmalı başlığı veriliyor. CTP Genel Başkanı Slavuz Arıncırlı, Nazar Erişkin'in hazırlayıp sunduğu güne dair programına katılarak önemli açıklamalar yaptığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in adaya gerçekleştireceği kritik ziyareti değerlendiren İncirli, dış politikada sağduyu ve soğukkanlılık çağrısında bulundu, diyor. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarındaki başlıklar bunlardı değerli dinleyenler. Devam ediyor programımız ve bizi Orhan Mehmet iyi iş yapmak istiyorsa ambargoları kaldırsın diyor. Elbette ki çok doğru Orhan Mehmet kardeşim. İş yapmak istiyorsa Kuzey Kıbrıs'ta ambargoları kaldırsınlar. Tabii ki bizim de Kuzey Kıbrıs olarak, Türkiye olarak hep söylemek istediğimiz bu olmalı. Ekonomide eşitlik sağlanmalı ki taraflar birbirine üstünlük göstererek işi yokuşa sürmesinler. Ekonomide eşitlik sağlanırsa, insanların eşit statüsü kabul edilirse ki 1960 Anayasası'yla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iki toplum eşit, egemendi,
Kıbrıs'ın tamamında. Şimdi Güney Kıbrıs'ta Rum yönetimi egemendir. Kuzey Kıbrıs'ta Türk yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemendir. Ve bu gerçekler kabul edilmeden bir çözüm olacağını kimse aklından geçiremez. Evet, devam ediyoruz değerli dinleyenler.

Hiç kimsenin farkında değiliz. Kıbrıs'ta 50 yıldır bir devlet kurduk. 52 yıldır özgürlüğümüze kavuştuk ama hiç kimse bizim farkımızda değil gibi görünüyor. Evet, maalesef öyle ama bu nereden ileri geliyor? Bizim devamlı olarak bir siyasi yönde gitmememizden ileri geliyor diye düşünüyorum ben şahsen değerli dinleyenler. Bir şiirle devam edelim. Programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Veda etme zamanı da geldi ama kısa bir şiirle bulsam. Yusuf Ziya Ortaç'ın güzel bir şiiri. Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, toprak kilidini açsam dünyanın, çözsem düğüm düğüm muammasını, ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile, ağaçlar çiçekler konuşsa biraz. Kimdir şu dallarda kızıl gülleri, böyle alev alev yakan sihirbaz? Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam, ne yıldızlar için ne güller için, alnı eşiğinde bekleyenlere, açılmak bilmeyen gönüller için. Ve veda ediyoruz değerli dinleyenler. Hoşça kalınız, sağlıkla kalınız. Pazartesi akşamı programı unutmayınız. Önümüzdeki çarşamba yine birlikte olmak ümidiyle. Bediye Akartürk, Kesik Çayırı, Gürkan Ali ve Naim Buluş için mikrofona getiriyor.